0: Ubani?
1: Siyaphuma.
0: Ubani?
1: Siyaphuma.
0: Lo muntu owenzelwa ukukhona la. Ubani?
1: Siyaphuma.
0: Ubani?
1: Siyaphuma.
0: Owesifazane. Ubani ngizwe?
1: Siyaphuma.
0: Owesifazane?
1: Siyaphuma.
0: Hayi, akwesifazane. Umfana omncane, ubani?
1: Siyaphuma.
0: Umfana omncane?
1: Siyaphuma.
0: Umfana omncane?
1: Siyaphuma.